Kendi nurunu siyar kapı. İta şoroyut taygana. Ulaş ben koloreta. Kendi nurunu siyar kapı. İta şoroyut taygana.